Samre no mene diki ebe chuchu in komo na afi. Yeti mi ehun bebi urade di ebe. Nti ebra diki no wo kasa no. Na unsu no usene.